Ama sen ömrümü baktım gözünde gördüm. Ben seni kalbimde özümde gördüm. Ömrümü baktım gözünde gördüm. Ben seni kalbimde özümde gördüm. Ya ay gözleri aydın gülüm, gören sen